0: Hello, Kamsan.
1: Ola tara jisya samsya sne tu tu tu e seru nam.
0: Lola gila lolo.
1: No.
0: No.